0: Anasını konuşundan seni yendi. Hoş oldu bu. Tamam çoğu baykan kuran memnunesini. Aylan baylan badarına taip bu dedi baykan mesela. Bak diye baba.
1: Şak aylanı hoş oldu. Onun bağızdan önün gün jertte gana jerde uğraşıra bol mümkün. Bire jönde jol jöndep sağır. Bırak çabı barısında amat kasıya bildiriyorsunuz.
2: 哈萨克有句谚语说，马是英雄的精神，英雄是马的灵魂。无论男女，五六岁就开始学骑马，到了骑马的年龄会举行骑马礼，而赛马是生活中最重要的活动。老爷子前几年斥巨资买过一匹赛马，不久后马死了，而借款让他一直还了很多年，但这并不影响他幸福地观看赛马。马背上的哈萨克族是更真实的哈萨克人，而观看赛马的哈萨克人的表情，让你懂得什么叫灵魂